Bare wadwe, bare radu sami makumpul, samian sakti-sakti, pernah mie majeng ringide.